Islam. Yazıklara zavallas, yazıklara zavallas. Tüm sen diyeceğin şey was bad. Maybe shovel on my last.